Ne dodam. Yine zaman bu dünden doğa çıcağım alıp ha. Diye sağlam kız. Varar sonra. Bu mocayım. Yine de sahibi makine atım. Şimdi çok uğrayıp hemen dönek gidiyorum. Kutu kanım ama koy. Çiçeceğiz var. Sinyalim çekip sonra duamam. Bizden korkulmasın ama.